Balkondaki kedi, bahçedeki kedinin şarkısını. Balkon kapısı açıldığında

yarın geleceği, doğmamış çocukların geleceği için buradayım.